Amelie öz rolünü oynayacak ve belediye oldu. Ve 44 günlük muharebenin her bir günü zafer günüydü. Her gün biz kabağa gittik. Bir gün bile geri adım atmak. Bu muharebelerde çok nadir hallarda müşahede edilen bir menzeredir. Muharebelerde hücumlar olur, geriye gitme olur, manevralar olur. Biz ise her gün kabağa gittik. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycan'dır.

Uyuduğum toprak senindir. Uyu ve kanatlı çırak senindir. Ucalan üç rengi bayrak senindir. Vertan için canından geçer.

Suveren siyaset. Milli irade, güçlü devletçiliğin enesi. Beynelxalq Radyo.

Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaşın yenilmezlik sınavı. Karşıda sonsuz yollar, önce vatan torpağı. Bu bir sessiz savaş.

kimseden korkmayarak biz bu tarihi gelebeni dövüş meydanında kazandık. Şehitler vererek gelebeni kazandık.

suveren siyaset, milli irade, güçlü devletçiliğe nesil. Beynəlxalq Radio.

İgram yaba kalzvay bur. İçavan xiyrar. Çünye Baku day. Azerbaycan radio day lezgiç alal gunuk dek yaba kalzvar. Çi gunuk hefte din isleyin ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radio az inter dalga da. Double az tv canlı internet saytına radio int çinay efir zaqatsıvar.

0: Qarabağva Raxeş Tayfatan Zengez orada ciyönür. Qarabağva Raxeş Tayfatan Zengez orada Pasukay Azadmaçiler Tükürün ve Alatay Macbur Hanı Küçarnay Burxayı çıkarız xutun davamıza. Bölgede Tükürün ayısı yaşayış din punktları yaratmış nay sosial infrastruktur din prosesri İçkayra ömür evin haritimdi zıxtan ayıt kalırsa. Alay Cavı Şehir ve Xürera Otkan Nüsudan zor dolayı gızak insan duymuyoruz ve kolak sıvava tehsil kaçıyoruz. İyi proses patalık elin devirik ay saat ve anzır ne? Anne Pudla İsan Sintiabr'dan çekildiz. Gatunay lakal karakterdin, antiterördin tedbirar ediz akatın kına. Görün lakhan kendi de şehirdin sosyal ve içtimai ömür siyek ile lay çıkırmız dikkatgan var. Qarabağ Universitet Kardika Katuni inat iyi tehsildin atmosfer kalıp daha tuniz ve şehir velik fina insan din kapital din rol kaç günüz kolay val yaratmışlar. Xocalı dani çekiktunin proses gila real netice herhalde akozu. Siyi yaşayış din daramatar, sosyal obyektar ve masa infrastruktur din proyektar kilit huzu. Xocalı din suyuk kudin memorial din bini etsidunla hayta, musibat din kurban din eki qamat yaşatmış nüyüyle ikili gayla vacib kamar kaysadiyya. Xocavin dani tük örneğin kırar davamcısı. Rayonda sosyal infrastruktur tükürüz ilk tunuva. Çekiktunin netice yer real, netice real diye koza. Xan kendi ve Kerki Cahan'da Vişni Çeköd, Xocalı da ve masa yaşayıştın punktlara Anzur ne Vişni Putkani erid, Xocavin da Köd Vişni Putkani mücüd Ağdere rayondan sacerge hürera Köd Vişni Çeyrid Xizan Asuqarını. Qenin yukuz Qarabağda var Raqeş Tayfatan Zengezur'da yaxsın mücüd şehir ve hüre Utkanlı küt, anzur dalay para insan diye ömürsü. Kolak sıva ve tehsil kaçırdı. Çehiktun devamcısı.
1: Ki tarih din yübileydin salname. Halkarın radyo, Utkanlı vadı.

Global xatasız günün yıqarganda ciyi evir günar. Dünyada xatasız günün atmosferi yendi gişiz o. Geosiyasi akajın parakuni cüreba regionra davam jizay qaları xalqarın xatasız ol tamin avun madni aktualarzı. Emesin ayar pakudak elefeyi qodlay paku xatasız günün forumda elin veri verdirin tema irkayı. Prezident İlham Aliyeva forumdin iştirakçiyiriz evir gudayla çiyirno ki Ayam dar dünyada xatasız ülin evergunrin maştabdi ve karakterdi devletrin arada emekdaş olmağadni güclü avun vacibarsı. Prezidentin evergunra ayam dar teknologiyirikay, hakni tebiyyit duçir, intellektikay, çoru

Ahser Mirza Ali Efendi. Lezgi literaturada vişi mahsus çıkak unuvay şairi kasatni Ahser Mirza Ali Efendi'ye. Arap çeşmeyir adan tuar Mirza Ali al ahtı kizkihenu. Ahser Mirza Ali anzırni iri düşni putkani sudla isuz yülikan samur okurgu din gilan Dağustan Respublika din Ahserin füret dedizkana ve ada sifte çirvilerini hayi füle kaçuna. İn şair dikay ol kadar Hasan Efendi de vişin asari al Dağustan kitabda malumatkan var. A devirde çehi alim yaz Kadi Mirza Ali Efendi din tuar ticir kasava çir. Arakavi Said Efendi Divay, Şinazvi Said Efendi Divay, Haçmazvi Said Efendi Divay ve Masa Alim Rivay Çirviler Kaçunay Am Ustad Şair Nidir. Ada Arab, Fars ve Türk Çalaral Gızaf Şiira Tesnif Nuvar. Saşımın Sefer Da Qedlay Surhay Han Diz Muhman Kayı Adak İn Han Din Tarif Arzvay Sakadar Eserar Nuvar. Hatta Surhay Han Dağustan'da İran Disvena Anzur Nümüşü Düşün Sipudla İsuz Elkoy Nahtaylan Mirza Ali Efendi de adı tebrik avun yaz Arab Çalal ilk başlamışsa şiir kena. Şükür Allah naçip ataz gana gila invik ehkas. Surhay Han yaz torni adan Dağustan din hanay am khan. Barkavan ya der der niqam akud daydi rikey tamam. Şükür Allah kuvatlı daz adan kuvat alaz alaz. Gana buna çalak ye el, kel kaydazni artuhan kel.

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz davetledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günden

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Küresel güvenlik gündeminde yeni çağrılar, başlıklı konuşma, Karabağ'da büyük geri dönüş adlı yazı. 28 Eylül 2020

Küresel güvenlik gündeminde yeni çağrılar. Dünyanın güvenlik ortamı hızla değişiyor. Jeopolitik rekabetin yoğunlaşması, çeşitli bölgelerde devam eden çatışmalar ve yeni tehditlerin ortaya çıkması, uluslararası güvenliğin sağlanmasını daha çok gündeme getirmektedir. Bu konular başkentimizde düzenlenen 4. Bakü Güvenlik Forumunda ele alınan başlıca konular arasında yer alıyor. Küresel güvenlik mimarisinde yeni zorluklar ve terörizme karşı etkin işbirliği mekanizmalarının oluşturulması temasıyla düzenlenen forum, çeşitli ülkelerden özel servislerin ve güvenlik teşkilatlarının liderlerini ve temsilcilerini bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forum katılımcılarına yaptığı müracaatta modern dünyada güvenlik sorunlarının ölçeği ve niteliğinin devletler arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini gerektirdiğini söyledi. Devlet Başkanı terörizm ve aşırıcılık, uluslararası organize suç, siber suçlarla yasa dışı silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi sınır ötesi tehditlerin önlenmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanının konuşmasında yapay zekada dahil olmak üzere modern teknolojilerin kötüye kullanılmasının yarattığı risklere de dikkat çekildi. Dijital olanakların terörist amaçlarla kullanılmasının, radikal fikirlerin yayılmasına ve terörist ağların yeteneklerinin genişlemesine zemin hazırlayabileceği belirtildi. Bu koşullar altında mevcut tehditlerin sonuçlarıyla mücadele etmenin yanı sıra riskleri önceden tespit edip zamanında önlemek de önemlidir. Bu bağlamda devletler arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonun artırılması özellikle önemlidir. Bakü Güvenlik Forumu bu bağlamda uluslararası diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine hizmet eden önemli bir platformdur. Forumda yapılan görüşmeler, küresel güvenlik sorunlarına yönelik yeni yaklaşımları ve daha etkili işbirliği mekanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

0: Yıkıntılardan yeniden doğuşa Karabağ'da büyük geri dönüş başlıklı konuşma. Karabağ ve Doğu Zengezur'daki büyük geri dönüş süreci aşamalar halinde devam ediyor. İşgalden kurtarılan topraklarda yıllarca yıkılmış olan yerleşim yerleri yeniden inşa ediliyor. Modern şehirler ve köyler kuruluyor ve insanların vatanlarına güvenli ve rahat bir şekilde dönmeleri sağlanıyor. Bakü'de yapılan çalışmalar sadece inşaat ve geliştirme projeleriyle sınırlı değildir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da normal hayata dönüş için gerekli tüm koşullar yaratılıyor. Yeni yollar inşa ediliyor, elektrik, gaz ve su şebekeleri kuruluyor, okullar, sağlık kurumları, sosyal ve kamu tesisleri hizmete açılıyor. Bu süreç şimdiden somut sonuçlar vermeye başladı. Bir zamanlar insan yaşamının tamamen durduğu, harabe halindeki yerleşim yerlerinde hayat yeniden canlanıyor. İnsanlar evlerine dönüyor, çocuklar okula gidiyor ve yeni sosyal ve ekonomik fırsatlar ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 15 Eylül'de Türk Devletler Örgütü Müslüman Dini Liderler Konseyi üyeleri ve gözlemcilerinden Yahya Bakuvi Uluslararası Konferansı eş düzenleyicilerinden ve Kafkas Halkları Yüksek Dini Konseyi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul ederken büyük dönüş sürecinin boyutuna dikkat çekti. Karabağ ve Doğu Zengezur'da 48 şehir ve köyde insanların hali hazırda yaşadığını belirtti.
1: Bugün Karabağ ve Şərqi Zengezur'da artık 48 şehir ve kentte insanlar yaşıyor. Yani geçmiş köçkünler kaydıb, orada işleyenler, təhsil alanlar orada məskunlaşıb. Büyük kaydış programı uğurla icra edilir. Bak dediğim bu şehir ve kentlerde artık 90 binden çok insan yaşıyor. Yani hayat kaydıb ve bu bizim büyük naliyetimizdi, tarihi naliyetimizdi. Halkımız 30 yıl ərzində əzab əziyyət içinde yaşayıp, bugün ise galip halk kimi, müzəffər dövlət kimi yaşayır.
0: Elbette bu gösterge özgürleştirilmiş bölgelerde yürütülen büyük ölçekli inşaat çalışmalarının gerçek sonuçlarını yansıtıyor. Her yeni yerleşimin inşası bir ailenin doğduğu eve dönüşü aynı zamanda yıllarca süren özleminde sona ermesi anlamına geliyor. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yeni yerleşim alanlarının İnşasına ek olarak bölgelerin ekonomik potansiyelinin yeniden canlandırılmasına özel önem verilmektedir. Sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve diğer alanlardaki projeler bölgenin gelecekteki gelişiminin ana yönlerini belirlemektedir. Dolayısıyla büyük dönüş sadece insanların kendi topraklarına dönüşü değildir. Bu süreç aynı zamanda Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşası, ekonomik ve sosyal yaşamın canlandırılması ve bu bölgelerin modern ve sürdürülebilir bir kalkınma alanına dönüştürülmesidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

suveren siyaset, milli irade, güçlü devletçiliğin enesi. Beynəlxalq Radio.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

0: Mühterem Cenab-ı Prezident, Cenab-ı Ali Başkomandan, emrinize uygun olarak mevzu ederim ki Müdafiənin körpüsü ve rahatsızı işgaldan azad edilmiştir. Halihazırda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır.
1: Yaşasın Azerbaycan ordusu, Qarabağ Azerbaycandır.

yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. Yıllar bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

bilmeyin zor, bilmeyirik biz. Geçen süpedek güneyirik biz, gelene gidelim.

Manır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Ve biz bütün dünyaya gösterdik ki Azerbaycan halkı büyük halktır. Azerbaycan halkı bu adaletsizlikle hiç vakit barışmak fikrinde değildi.

suveren siyaset, milli irade, güçlü devletçiliğe nenesi. Beynəlxalq Radio.

İgram yaba kazvay bur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal günlük dek yaba kazvay. Çi günlük heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalga da www.azerbaycan.com AzTV canlı internet saytına Radyo Int Çinay efir zatatsıla.

Global xatasız vilin yıqar qanda çeyi evir qunar. Dünyada xatasız vilin atmosferi gendik işiz o. Geosiyasi aqajın parakuni cüreba regionra davam jizay qaları xalq arin xatasız val tamin avun maadni aktual arzı. Emesin ayar pakuda qelefeyi qodlay paku xatasız vilin forumda qelin veri verdirin tema irkayı. Prezident İlham Aliyeva forumdin iştirakçiyiriz evir qudayla çiyirno ki Ayam dar dünyada xatasız vilin evergunrin maştabdi ve karakterdi devletrin arada emekdaş ol muadni güclü avun vacib arsa. Prezidentin evergunra ayam dar teknologiyeri kay, hakni tebiyi tuçir, intellekt kay, çorun yatta aldi menfaat kaçudamaz yaratmışsay riskariz dikkat çugunuva. Qeydno ki cifravoy imkan rikay terrorist vilin maksadar patal menfaat kaçuni radikal ideyar çukuruniz va terror din setrin alakunin imkanar gehen şarunuz imkan aradalığun mumkiye. İn şartara ihtin kırarın vilik bad vaxtun da qun vacibiye. Baku xatasız vilin forum nihayidaz kiligayla xalqarin dialog va emekdaş val vilik finiz qullu uzay vacib platformayı.

İslah ol. Sasadan haurda akun mehkem arına rol. Türk dünya dinli İslam alem din arada alaka yer vilik tuhun. Kitin mesela yer vilik plan diz akatma. Tema dih galkay milletin vekil Sultan Mamedova lahanu. Azerbaycan diye viş ancak İslam dünya din sapay kizva idakala sanal cüreba din din ve medeni icmairin sasada haurda akuniz kolay ol. Yaratmış say makan kiz alurzu. Haydaldi Azerbaycan din İslam din reisad ol mehkem arına vay. Alakuni Saşumud Rekeyviç kalırsa. İslam ülkeyi rekalasan al siyasi ve diplomatik alakayar birlik tuğun, din din liderin arada diyalog, halk arin din din ve medeni tedbir arkayla tuğun, Madarattin Emekdaş ve Gehen Şarun, İslah Vilih El Kuyurday, humanitar kararı destek kun. Prezident İlham Aliyevan Rahundani rekayar ve sasadak kalad alakuyluya kalırsa. Siyasete birlik kalay vacib devir kaysad Azerbaycan din ve anzırın kanı eridlaha yisuz, İslam Emekdaş Üniversitesi'nin teşkilatının girve konferansı dedik olin iyesi val avuncudur.

Ahşeh Mirza Ali Efendi. Lezgi literaturada vişi mahsus çıka konuvayı şairi karşısatni Ahşeh Mirza Ali Efendi'ye. Arap çeşmeyir adan tuar Mirza Ali al ahtı kizkihen var. Ahşeh Mirza Ali anzırın eri düşni putkani sud layısız yülikan samur okurgudin gilan Dağustan Respublikadın Ahşehrin hüre dedizkana ve ada sifte çirvilerini hayi hüre kaçuna. İn şair dikay al kadar Hasan Efendi de vişin asari al Dağustan kitabda malumatkan var. A devirde çehi alim yaz Kadi Mirza Ali Efendi'nin tuar ticir kasava çir. Arakavi Said Efendi Divay, Şinazvi Said Efendi Divay, Haçmazvi Said Efendi Divay ve Masa Alim Rivay Çirviler Kaçunay Am Ustad Şair Nidir. Ada Arab, Fars ve Türk Alaral Gızaf Şiira Tesnif Nuva. Saşımız Sefer Dab Edlay Surhay Handiz Muhman Kayı Adak İnhandin Tarif Arzvay Sakadar Eserar Nuva. Hatta Surhay Han Dağustan'da İran Disfena Anzor Nümücü Düşün Sepudlayısız Elkoyna Hıhtaylan Mirza Ali Efendi de adı tebrik avon yaz Arap Çalal ilk başlamış say şiir kena. Şükür Allah naçipataz gana gila invik ehkas Surhay Han yaz dorni adan Dağustan din hanay am khan Barkavan ya der der niqam Akud daydi rik ey tamam Şükür Allah kuvatlu daz adan kuvat alaz alaz. Gana buna çalak ye el, kel kaydazni artuhan kel.

Axtel Mirza Ali Kaysak Adar Maluma Tarla ki Alim Hasan Guznovani Ganor. Ada Axtel Mirza Ali Kay Kihen ve Şehir Dalhuza. Avaç Çipatara İhtinsa Alim. Alakna Viri Daz Şehir Zavay İlim. Gucluya İlim Dal Hukum Go Adav. İlim Çirun Patal Vaç Adam Patav. Maşhur kaligraf Kistor Akuday Vichini Dide Çalal İyer Şiira Tüküray Ruhun Ali Dini Vichin Çarara Mirza Ali Dikay Kihenva. İn Çarar Kaysa Şumud Şeyh Mehmet Yaravidin Anzur Nüküdüvişni Küdlayı Sus Temirhan Şurada Çapkayı Asaral As Yaragi Kitabda Hatmava. Mirza Ali Dikaysa bazı malumatar filologedin ilimrin Doktor Mavulud Yarahmedova Vichin Dağustan Tehveleri Kitabdanı Ganva. İn Kitabda Şair din Azerbaycan çalal meni or alay teksa şiir hatnı var. Şair din hakkında ise kadar malumatar şair jurnalist Müzeffer Melik Mamedova'nın kutnı var. Maraklı ye ki an devirde neyin ki Kıble Patan Dağustan'da hatta veri Kafkaz'da veri dilan çeki kitapkana Ali Diz mahsustir. Halk din mesela adan kitapkana din tarif hatnı var. Han deviçiz azab gayi, Şamileviç yesir hayi, Sudan zur kon kitap gayi Mirza Ali hikurayı. Çara çara kısarın kitapkhanayra şair din kasidayar, elegiyar ve sakadar masa şiirar amuğuna. Mirza Ali dikay çak avay, şiir vilerini içeşmeyirin bine dal alay buraya. Akseh Mirza Ali lezgi literatura des iyi viler ganvay şair dikaya. Adan çalar des cengçi vilin rüh, pis kuvatar, rüsvahun khastir. Ada hatta devirdin viridlani gıza hukum goy Aslan Khan dizni Şeyh Şamil azni vişini narazi viler kalurnay. Ada Şeyh Şamilan naibirin haqindayni şiirar kenay. Mirza Ali de Urusunin general dizni davetla gil kaçurul huzay. Rakuriz çal kuşun çehi avadar mi?

İqan evi avat avaq niyat mişi dost bilir çav ege çavun. Sefte yaz Dağustan Urus attik eke çönün Urus inin ve lezgirin hakni Dağustan din mükü halkarın arı dost ve mehkem arın rek or. Mirza Ali de datana halk tez ilim çirini savad duval kajnöz evergenay. Hakni halk vilik finiz aksik sari töhmet din çalar tükürnay. Şair din yaratmış rönün qeden yüler kaysad ni ada sefte yaz muhubat din lirika şariyat kan din di kaycara oğun hana. Şair sa ih din yat ani tapakhan alim riz din di kar di kutazay ve tebliğ izay an dünya din nâmet rin cennet talva vişatay ekü dünya din iyer yüler alini nâmet rala şoktir. İyi kar sebep yaz halk vilik finiz aksi alim ri Mirza Ali diz xeylin töhmet din çalar tük ürnay ama şair div çin çalara mefteral pasalay halis ilim duay qereh Hakan kundar mı yaptık ürday lavga kısarız ve kehta kajobar guza ve halk diz ilim çirini savadlu alık kajınız evir guza. Şair diz iyi rekelay elaj önü meslahat akozay bir kaysad ni ruhun alitir. Ada Mirza Ali din din rekel hukun pataz. Ada zıra kura çarar kaysada ihtin zarar avay sa şiir kenay. Ey arifdar un din din rekelay elaj mir. Ni hakikat din rek koz takurta ve ehir hi kuray. Şair din İrskot nay alim rin kin ray malum cezayval Aksek Mirza Ali Efendi azır nümüjü düşni yaksı ömsek ıdlayı sud rahmetli sene inkardi al qadar Hasan Efendi diz gizaf eser nay ve ada şair diz elegi bakş nay. A elegi da Hasan al qadar vidi Mirza Ali Aksek'in gizaf tor vanavay ve ilimlu şeyh vichin ahlak din buba kısan kilikrin terbiye çekiz tesnif nur. Zattuş, yar viçeşne ranga kurdaz ekün çavan yarar zattuş. Mahid rangunin gardan alay dünya davay ruşar zattuş. Kitay din huy kant ahrin din paça harvi güzel virin yesir hana luhuzva vav ze zararin kirar zattuş. Mahidin vi sararikay katsavay huş seseri Can rizvaydaz yakut din sel divazay vazar zattuş. Hiç din nazuri bastivini düzmüş nuvat aram beden. Naz gunivdi vipatav hiç biri malayikar zattuş. Aşuk yaval ahseh şair çazvan hayi kerem kitin. Esli vuçya vavgekikiz vipatav leyli zattuş. Geleday, heyran iyiz biri alem ekün yarar geleday, ekeşna amla suçinal körez bozar geleday, viler zaru viç gizil gül guzvay atir geleday, cilelay fiz gici tavdin yargıç arar geleday, ekeştazun lak macnun kiz leyli akor geleday. A mübarek imarat day ekeşta amrak din, ekün garay naz guzavay, Harpa digmiş baktin, Çin kalorna suvadi kan ciyi vasran çaktin, Har cüredin skörevdi düzmiş navay daktin, Ekeşna anveri dünya iyi serser geleday, Lasu çinal kürez kürez eleş buzar geleday, Nikat udaş adan kamat alaz viş zar geleda, Dünya davay tavatrin şah kiz antavat kekeda, Allah de halk avur in tek zar de kekeda, Canlı alem umudlu yaz akun suvar geleday. Bakşa ona, ya ilahi, zi iyer yar diz kemal, kokna har nih zi sabur ni, zi aqul ni, zi hiyal, am gudaşta zaz gerek duş, hürü ya dünya din mal, kandaca çe, cennet din yok, zaz vicek beç, amal, tur unazun in avay halkız, kayı gar geleday. Aşk edin şayda nahurna kohna va rabbi zekil kam hacalat hanova zipay kev agaray madzigil hurna kismet yar ayaşad ahtih alidin gühül seldi halna zicinal nağ qez acuz hana qevil zaz akos huy har yukuz zirik alay yar keledayın.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve www.asteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Küresel güvenlik gündeminde yeni çağrılar, başlıklı konuşma, Karabağ'da büyük geri dönüş adlı yazı. 28 Eylül 2020, savaşın ikinci günü, enformasyon savaşında Azerbaycan.

Küresel güvenlik gündeminde yeni çağrılar. Dünyanın güvenlik ortamı hızla değişiyor. Jeopolitik rekabetin yoğunlaşması, çeşitli bölgelerde devam eden çatışmalar ve yeni tehditlerin ortaya çıkması, uluslararası güvenliğin sağlanmasını daha çok gündeme getirmektedir. Bu konular başkentimizde düzenlenen 4. Bakü Güvenlik Forumu'nda ele alınan başlıca konular arasında yer alıyor. Küresel güvenlik mimarisinde yeni zorluklar ve terörizme karşı etkin işbirliği mekanizmalarının oluşturulması temasıyla düzenlenen forum, çeşitli ülkelerden özel servislerin ve güvenlik teşkilatlarının liderlerini ve temsilcilerini bir araya getiriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forum katılımcılarına yaptığı müracaatta, modern dünyada güvenlik sorunlarının ölçeği ve niteliğinin devletler arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesini gerektirdiğini söyledi. Devlet Başkanı, terörizm ve aşırıcılık, uluslararası organize suç, siber suçlarla yasa dışı silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi sınır ötesi tehditlerin önlenmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanının konuşmasında yapay zekada dahil olmak üzere modern teknolojilerin kötüye kullanılmasının yarattığı risklere de dikkat çekildi. Dijital olanakların terörist amaçlarla kullanılmasının, radikal fikirlerin yayılmasına ve terörist ağların yeteneklerinin genişlemesine zemin hazırlayabileceği belirtildi. Bu koşullar altında mevcut tehditlerin sonuçlarıyla mücadele etmenin yanı sıra riskleri önceden tespit edip zamanında önlemek de önemlidir. Bu bağlamda devletler arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve güvenlik kurumları arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonun artırılması özellikle önemlidir. Bakü Güvenlik Forumu bu bağlamda uluslararası diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine hizmet eden önemli bir platformdur. Forumda yapılan görüşmeler, küresel güvenlik sorunlarına yönelik yeni yaklaşımları ve daha etkili işbirliği mekanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

0: Yıkıntılardan yeniden doğuşa, Karabağ'da büyük geri dönüş başlıklı konuşma. Karabağ ve Doğu Zengezur'daki büyük geri dönüş süreci aşamalar halinde devam ediyor. İşgalden kurtarılan topraklarda yıllarca yıkılmış olan yerleşim yerleri yeniden inşa ediliyor. Modern şehirler ve köyler kuruluyor ve insanların vatanlarına güvenli ve rahat bir şekilde dönmeleri sağlanıyor. Bakü'de yapılan çalışmalar sadece inşaat ve geliştirme projeleriyle sınırlı değildir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da normal hayata dönüş için gerekli tüm koşullar yaratılıyor. Yeni yollar inşa ediliyor, elektrik, gaz ve su şebekeleri kuruluyor, okullar, sağlık kurumları, sosyal ve kamu tesisleri hizmete açılıyor. Bu süreç şimdiden somut sonuçlar vermeye başladı. Bir zamanlar insan yaşamının tamamen durduğu, harabe halindeki yerleşim yerlerinde hayat yeniden canlanıyor. İnsanlar evlerine dönüyor, çocuklar okula gidiyor ve yeni sosyal ve ekonomik fırsatlar ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 15 Eylül'de Türk Devletler Örgütü Müslüman Dini Liderler Konseyi üyeleri ve gözlemcilerinden Yahya Bakuvi, Uluslararası Konferansı eş düzenleyicilerinden ve Kafkas Halkları Yüksek Dini Konseyi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul ederken büyük dönüş sürecinin boyutuna dikkat çekti. Karabağ ve Doğu Zengezur'da 48 şehir ve köyde insanların hali hazırda yaşadığını belirtti.
1: Bugün Karabağ ve Şərqi Zengezur'da artık 48 şehir ve kentte insanlar yaşıyor. Yani geçmiş köçkünler kaydıb, orada işleyenler, təhsil alanlar orada məskunlaşıb. Büyük kaydış programı uğurla icra edilir. Bak dediğim bu şehir ve kentlerde artık 90 binden çok insan yaşıyor. Yani hayat kaydıb ve bu bizim büyük naliyetimizdi, tarihi naliyetimizdi.

0: Xalqımız 30 il ərzində əzab əziyyət içində yaşayıb. Bugün isə qalib xalq kimi, müzəffər dövlət kimi yaşayır.
1: Əlbəttə, bu göstərgə özgürləşdirilmiş bölgələrdə yürütülən büyük ölçəkli inşaat çalışmalarının gerçək sonuçlarını yansıtıyor. Hər yeni yerləşimin inşası, bir ailənin doğduğu evə dönüşü, aynı zamanda yıllarca sürən özləmində sona erməsi anlamına geliyor. Qarabağ və Doğu Zəngəzurda yeni yerləşim alanlarının İnşasına ek olarak bölgelerin ekonomik potansiyelinin yeniden canlandırılmasına özel önem verilmektedir. Sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve diğer alanlardaki projeler bölgenin gelecekteki gelişiminin ana yönlerini belirlemektedir. Dolayısıyla büyük dönüş sadece insanların kendi topraklarına dönüşü değildir. Bu süreç aynı zamanda Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşası, ekonomik ve sosyal yaşamın canlandırılması ve bu bölgelerin modern ve sürdürülebilir bir kalkınma alanına dönüştürülmesidir.

Burası Bakü, 28 Eylül tarihi. Azerbaycan'ın tarihine kazınmış ihtişam ve şerefli gün. O günün enformasyon cephesindeyiz bugün. 28 Eylül 2020. Vatan Savaşı'nın ikinci günü. Ülke içi enformasyon cephesinde neler yaşandı? İlk gün olduğu gibi devlet ve hükümet dairelerinden resmi bilgiler verilmektedir. Azerbaycan tarafı son kez Ermenistan birliklerine teslim olma teklifinde bulundu. BMT Güvenlik Konseyi acil toplantı kararı aldı. Cumhurbaşkanının buyrultusu gereğince Dışişleri Bakanlığı'nca Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bulunan yabancı ülke büyükelçilikleri, askeri ateşeleri toplandı. Onlara savaşla ilgili son durum anlatıldı. Savunma Bakanlığı canlı briefing yayınladı. Cumhurbaşkanı müşaviri Cumhurbaşkanı

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.